Dekremi gozuk bir kadak senge şangı ya donki barat filmi lubu senezec. Kasata hamdonu filmi lubu Muhammed Rafine Sanchez Lapulin. Sahiri sumzde ilolun zirken jaydev.